0: radyo fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, saatler 10 Serdar, ben Fenomen 2010'lar başlıyor. Deep Side DJ's burada, Never Be Alone.

Teşekkür ederiz. Heart Attack'la 10.06 saat her. Herkese merhabalar, günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'lara herkese hoş geldi. Bu programda 2010'lu yıllarda hit olmuş single'ları hep birlikte dinliyor, hatırlıyor, anıları canlandırıyoruz. Onlar 11'e. Şimdi Araç Snoop Dogg.

0: kariyerini, gidişini daha doğrusu gerçekten merak ediyorum. Yani müthiş bir çıkış yaptı. Sonraki yıllarda liste başı birçok şarkıya imza attı ama son dönemde sanki biraz böyle durulmuş gibi gözüküyor. Bunda muhtemelen özel hayatı, işte Orlando Bloom'la olan ilişkisi falan da etkili ama nihayetinde kendisi bir müzisyen ve hayranları ondan her zaman yeni şarkılar, yeni single'lar bekliyor olacak. Katy Perry, Teenage Dream. Burası Radyo Feromen, keyifli sabahlar. Ben Serdar ve Feromen 2010'larda bir Agnes City Release Me dinleyeceğiz. Öncesinde Havana Brown ve Pitbull eşinde We Run The Night. Burada unutma.
1: Radyo Feromen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boy

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

radyo fenomeni.

ses yarışmaları özellikle genç yetenekler için oldukça değerli, önemli. O da mesela 2005 senesinde ülkesi İsveç'teki Idol adlı yarışmayı kazanıp adını duyurma başarısı göstermişti. Agnes Release Me sonrasında şimdi Fenomen 2010'lara Carly Rae Jepsen'e devam edelim. Tonight I'm Getting Over You.

0: Geçtiğimiz günlerde sevgili Sezer Braki ve çocuklarıyla birlikte ülkesi Barbados'a gitmiş, çocukluğunun geçtiği, hatta adının verildiği sokağı ziyaret etmiş. Sizler de bunu iş yapar mısınız? Yani çocukluğunuzu geçirdiğiniz şehre, ülkeye ya da işte sokağa, her neresiyse gidip oralara bir bakar mısınız? Üzerinden belki 10 sene, 20 sene, belki çok daha uzun zaman geçti. Çocukluğu anımsamak, o dönemi yad etmek için güzel bir aktivite değil mi? Rihanna burada, The Stay. Burası Radyo Feromen, keyifli sabahlar. İyi hafta sonları, Serdar ben. Feromen 2010'larda Alexandra Stan 1 Million'la birazdan radyonda olacak. Öncesine Kolombiya ile konuğumuz Gregor Salto. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Buradaydı Fenomen 2010'ların bugün içinde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir hatırlatma, bugün 13'te ben Serdar bir kez daha bu defa Fenomen Cafe ile Radyo Fenomen mikrofonlarında olacağım. Şimdi ise Milk and Sugar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili, HP Victus Gaming Notebook.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji konuşacağız. Bu hafta Fenomen Kafe'de ilk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız. Game of Thrones'tan Jon Snow'u biliyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. İzleyenler için herhalde dizinin en iyi karakterlerinden bir tanesi Kit Harington'dan bahsediyorum kendisi. Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda önemli bir karakteri canlandıracakmış. Hayranlar için detayları paylaşacağım. Sağlık haberinde en iyi protein kaynağını sizlerle konuşacağım. Yani birçok farklı protein kaynaklarını duymuşuzdur, tüketiyoruzdur, haberlerde denk gelmişsinizdir. Ama işte Cambridge Üniversitesi önemli bir araştırmaya imza atmış ve aklımıza pek de gelmeyen bir gıdadan bahsediyor. Acaba hangisi? Detaylar az sonra. İki tane teknoloji haberini bu hafta sonu Fenomen Kafe'de arka arkaya paylaşacağım. İlki Apple'ın 50. yılı için düzenlenen özel bir müzayede ve tabii bu müzayede de çok böyle eski, antika ve biraz da sıra dışı bazı aygıtlar, bilgisayarlar, prototipler var ve epeyce ciddi miktarlara alıcı buluyor gibi gözüküyor. Neler var sizlerle paylaşacağım. Diğer haberimse WhatsApp'ın yeni güncelleme paketi. Artık WhatsApp hesap güvenliğini artırmak için çok daha ciddi uygulamalara başvuruyor. Bunları paylaşacağım sizlerle ve son kısımda müzik haberde Camilo'nun Vida de Rico parçasıyla YouTube'da milyar izlenme kulübüne girmesini sizlerle paylaşacağım ve tabii bir de bu listeye şöyle bir göz attım. Acaba milyar izlenme kulübünde başka hangi şarkılar vardı? Şöyle birazcık hafızaları tazeleyelim istiyorum. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe sizler için başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'de Game of Thrones'un Jon Snow'una geçelim isterseniz. Evet, dizi izleyenler nasıldı? Dizinin en böyle karizmatik karakterlerinden bir tanesiydi değil mi? Jon Snow. Kit Harington tabii ki canlandırıyordu ve işte yeni Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda kendisi Gilderoy Lockhart'ı canlandıracak. Harington çekim takvimi sebebiyle projeden ayrılan Nicholas Holt'un yerine geçmiş ve Sırlar Odası'nda Hogwarts'ın karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeniydi bu bahsettiğimiz Lockhart karakteri ve anlattığı kahramanlıklarla ünlenen ama işte son derece kibirli, yeteneksiz bir büyücü olarak öne çıkıyordu. Karakteri 2002 yapımı filmde Kenneth Branagh canlandırmıştı ve burada işte Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'dan bahsettik ya, kendisi sıkı bir Harry Potter hayranı olduğunu söylüyor. Tabii daha önce bir sesli kitap projesinde zaten Lockhart'ı seslendirmişti, yani çok fazla karaktere de yabancı bir isim değil. Normalde dizinin bu ilk sezonu 25 Aralık'ta yayınlanacak ve Kit Harington'ın rol alacağı ikinci sezonun çekimleri de önümüzdeki aylarda başlayacakmış. Radyo

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kebil önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Erken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Herkese Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi haberlerde ben sıkça denk geliyorum. En iyi protein kaynağı hangisidir, hangisini tüketmeliyiz diye. Aklınıza neler geliyor şöyle bir düşünün. Yani protein tüketmek için hangi gıdalara başvurmak lazım? Herhalde ilk akla gelen yumurtadır değil mi? Sonra tavuk eti, ton balığı, işte kırmızı et, yoğurt. Bitkisel taraftaysa mercimek ve nohut, işte badem, yer fıstığı, bunların bol protein barındırdığından hep bahsederler ve hep bunları okumuşuzdur. Bilim insanlarının işte sağlık ve çevresel sürdürülebilirlik ve bir de uygun fiyat gibi kriterleri böyle birlikte değerlendirdiği bir sıralama var. Cambridge Üniversitesi'nde bir doktor bunu yapmış, bu araştırmayı, ve işte bu sıralamada tofu öne çıkıyor. Evet, en iyi protein kaynağı olarak tofu, halk arasında soya peyniri olarak bunu biz biliyoruz ve işte dediğim gibi bu değerlendirmede, Cambridge Üniversitesi'nde yapılan değerlendirmede 20 protein kaynağı arasında bahsettiğim tofu, yani soya peyniri, ilk sırada yer alıyor. Onu peki neler takip etmiş, merak edenler varsa anlatayım. Chia tohumu, fasulye, kinoa ve ay çekirdeği de yine bu listede yer alan protein kaynakları arasında gözüküyor. Hani merak ediyorsanız, biraz böyle proteini artırın istiyorsanız, aklınızda tofu mutlaka bulunsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye teknoloji dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Evet, Eylül ayına yaklaşıyoruz. Apple'ın yeni ürünleri için heyecanlı bekleyiş tabii devam ediyor. Ve Apple'ın 50. yılı için düzenlenen bir müzayede. Orada işte bir zamanlar sıradan görünen eski bilgisayarlar, prototipler ve Steve Jobs'a ait bazı kişisel eşyalar var. Ve işte bunlar binlerce, hatta bazen yüz binlerce dolara alıcı buluyormuş. Mesela 1983 tarihli Jobs imzalı bir Apple kart viziti var. Buna ne kadar teklif edilmiş biliyor musunuz? 100 bin dolar. Evet, yani Steve Jobs'un kart vizitine 100 bin dolar ödemek ister miydiniz? Sonra çalışan durumda bir 1977 üretimi Apple var. 300 bin dolar teklif edilmiş bilgisayara. Sonra Jobs'un çocukken hazırladığı elektronik projesi, ne bileyim işte babasına verdiği bir Macintosh ve Apple II, ilk iPhone mesela hiç açılmamış 4 GB'lık model ve ilk iPod'un gizli bir prototipi var. Onlar da satışa çıkmış ve işte bazı eski Apple II modellerindeki küçük üretim farklılıkları bile fiyatı ciddi bir şekilde artırıyormuş. Tabii bu aynı zamanda işte Apple'ın kuruluş dönemine ve Steve Jobs'un hayatına bir bağ da sağlıyor. Yani bu 50 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Teknoloji dünyasını, hatta dünyayı değiştiren markalardan bir tanesi ve bu müzayede bir açıdan tabii o dönemi de ışık tutuyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Sabahlar la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi WhatsApp cephesinden bir haberle devam ediyoruz. Hepimizin gündelik hayatta kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Biraz güvenlik tarafına acaba sizler özen gösteriyor musunuz? Mesela girişte şifreniz var mı? Ya da WhatsApp'ın güvenlik ayarlarını hiç kontrol ediyor musunuz bilmiyorum ama WhatsApp hesap güvenliğini artırmak için yeni bir güncelleme paketi duyurdu ve en önemli değişikliklerden biri şu: bu iki aşamalı doğrulamada kullanılan 6 haneli pin vardı. Bunun yerine harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan daha güçlü bir şifre aldım. Şimdi ben bundan aslında pek hoşlanmıyorum. Yani böyle işte büyük harf, küçük harf, özel karakter gireceksin falan. Yani şifreleri bilmiyorum, o kadar karmaşık hale getirmeye gerek var mı? Girerken biraz böyle zaman alan bir şey ama bilmiyorum, işte WhatsApp bu böyle bir adıma başvurmuş. Sonra bakıyorum, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramalarda numaranın hangi ülkeye ait olduğu, arayan kişiyle olan ortak bir grubunuz, WhatsApp grubunuz falan varsa bunlar da ek olarak gösterilecekmiş. Bu sayede işte kullanıcılar şüpheli aramalara cevap verip vermeme konusunda daha böyle bilinçli karar verecekmiş. Sonrasında işte passkey ile falan alakalı bazı detaylar var. Şifre yerine parmak izi, yüz tanıma, telefonun ekran kilidiyle kimlik doğrulama gibi bazı detaylar da var. Merak edenler bakabilir. Dediğim gibi WhatsApp'ın bu güvenlik ayarlarına bir göz atmanıza bence fayda var.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Yafta sonları Serdar ben Fenomen Kafe'de son kısımda müzik dünyasına bir bakalım istiyorum. Kolombiyalı şarkıcı Camilo'nun 2020 tarihli hit parçası Vida de Rico YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaştı ve işte bu platformun Billion Views Club yani milyar izlenme kulüp listesine girdi. Şarkının klibi Camilo'nun eşi Eva Luna Montaner tarafından yönetilmişti ve bu sanatçının YouTube'da 1 milyar izlenmeyi aşan ikinci şarkısı oldu. Vida de Rico ayrıca 2021'de Latin Airplay listesine zirveye çıkmıştı ve Latin Pop Airplay listesinde tabii haftalarca bir numarada kalmıştı. Yani bunu fazlasıyla hak eden bir şarkıdan bahsediyoruz. Bir de ben merak ettim yani bu YouTube'un milyar izlenme kulübünde diyelim hangi şarkılar vardı diye bir numarada hala bir şarkı var. Hangisi? Tahmininiz var mı? Despacito. Evet. Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin bu şarkısı artık böyle bir milyar değil. Neredeyse 10 milyarlar falan karşımıza çıkacak herhalde önümüzdeki yıllarda. Sonrasında See You Again şarkısı Wiz Khalifa ve Charlie Puth'tan. Tanıdık şarkılar tabii ki. Shape of You var Ed Sheeran'dan. Hala aranızda dinleyenler var mı bilmiyorum. Saydan Gangnam Style var. 5 milyarı çoktan aşmış durumda. Son yıllardan şöyle bir bakıyorum. Yine Mark Ronson Bruno Mars ortaklığı Uptown Funk listede yer alıyor. Lean On şarkısı, Mi Gente, Counting Stars gibi şarkılarla yine epeyce izlenen ve bu milyar izlenme kulübüne giren şarkılar arasında bir yandan da bu havzayı tazelemek istediğim şarkıları hatırlamak güzel oldu. Pekala ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de buluşuruz. Hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
7: getir. Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: radyo fenomen.
1: I've seen the devil dance on set.

0: hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
0: her pazar 13'te, Fenomen'de. Fenomen'de.

sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte hemen bu haftanın 40 numarası Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion önderliğinde DNA Radyo'ndaydı. Bir basamaklık yükselişte

aylık yükselişle 37 numaradayız. Listenin uzun soluklu single'larından biri. 2000'li yılların başından Blue Cantrell, Hit 'Em Up Star sample'larıyla Radyo Fenomen'de Şensi ve işte Bossa.

0: dünyasından Bia ve Vion Go geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak Fenomenal 40'ın bu haftada 33 numarasında yer aldığı keyifli tatiller adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Vincent bizi karşılayacak.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: Yıldır DJ Kbil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KB ile gerisayımda. İşte Peggy Goo ve Ayra Star ortaklığı Woman bu haftanın 29 numarasıydı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 28 numarada yine dans dünyasından Another bizi karşılayacak. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
10: 28 numara.

0: keyifli tatiller. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
3: 23 numara.

hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single'lar demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ile tempo yükselttik. Fade Radyo'ndaydı. Bir basamaklık yükselişle 19 numaraya geldiğimizde tarzı da değiştiriyoruz. Radyo fenomeninde Fat

dönemde bir hayli üretken diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri. French Montana ve Sophia Rice ortaklığı Final Minutes bu hafta Fenomen'in 40'ın 17 numarasında yer aldı. Ve bir basamaklık yükselişle 16 numaraya geldiğimizde bu kez Manifest bizi karşılıyor. Radyo

0: single'ları var. İşte Shakira ve Burna Boy'dan Dayı Dayı fenomen ilk 40'ında bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Birazdan 12 numarada Tame Impala ve Jen ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fatih bizi karşılayacak. Kulağına hadi orada olsun.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
6: 8 numara.

DJ KBL ile geri sayıyoruz. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum. Artık zirvedeyiz. Bu haftanın en büyük zirve takipçisi 2 numarada Kitch Creek ve Good Greek yer aldı. Ve işte 1 numaradayız. Geçtiğimiz hafta Kirin'i koruyor. Dans dünyasına geçiyoruz. Hugel ve Ultranate ortaklığı ve Fenomen İlkırk'ın bu haftada 1 numarası. Radyo Fenomen'de Moving to the Sun. Fenomen İlkırk. 1 numara.

0: gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Panorama.